kant. Karşınava kantan kant. Nilah hop. Dinlesin mi? Nilah. Dinlesin mi?